0: Triple B here. Hey, stage Facebook page Triple B89.1.
1: En hızlı durumlara birbirimize şöyle bir bakıp Ebu Mendil'i icat edene ne yağlıca ya dedikten sonra kaldırımların dili yok. Onlar biz söyleriz onları nasıl çiğnediğimizi, sabaha karşı fırıp yediğimizi, içtiğimizi, sevdiğimizi, sevildiğimizi. Hikayemizi anlatmaya kalksak zamanın beyni durur, denizler kurur. En hızlı durumlara başlamadan önce birbirimize şöyle bir bakıp Ebu icat edene ne yağlıca ya ah gıdı gıdı Mehmet dedikten sonra